0: Kerete Kurdî Radyo. Mala Müzika Kurdî.
1: Cemidi, Cemidi, Abu Hayat, Abu Hayat, Abu Hayat.

Bila Şeyhan İbrahim Küçük Ebran İbrahim Hulye ve Şevkhan İbrahim Vela de Halibe de de Küçe ve Derman İbrahim Hayya dünya hoş şababe keder Umar'ı kame hamyan İbrahim Vela de Halibe Halibe Sane de Şevkhan İbrahim

0: gidelim yargile.
1: Yargilem.
0: Yar darılmış bugün gider elgile.
1: Elgilem.
0: Kaderime çoktan beri ağlarım.
1: Ağlarım.
0: Her güzel de düş.

0: Me baile khisteli tar khara kru Parishan o desevi o mahajru Tab hazrata gheli na kebru
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Ya bire bere ben oturam bere kuri Sen de başı kobya zerat Kerat nefes yatine Dile, dile, dile, dile

Çavaraş çavaraş buna de, bas kentime der o de. Çavaraş çavaraş buna de, bas kentime der o de. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye, beş